yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
7: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
2: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
2: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
5: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
6: Bayburthaber.com haberleri sunar.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir." açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Mitina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
9: Spor.
8: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
7: Haber.
6: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

İnan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan. Çıkış yok yer altından. Yavur beni ya da bu yükü al üstümden.

0: bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi

0: Cinevisión.
1: That's right.
2: Sen de kimsin?
1: I have wrestled with an alligator.
3: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Col Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Col'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Col, gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Col hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean-Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
2: Yanımdaki adamın adı
5: Jason Statham.
3: Bu hesap kapanacak.
5: Sular kana bulanacak.
1: All of you chumps are gonna bow.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı

0: işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
2: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
0: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
2: Sensiz elime düşeni yaparım.
0: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
0: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
0: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Bayburt'ta

0: kere ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburtlu Elif Nur Turhan'dan Başkan Memiş'e ziyaret. Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu, dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan, 8 Kasım 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Alicia Baumgardner ile yapacağı kemer koruma maçı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Bayburt'ta Eylül ayında 58 trafik kazası kaydedildi. Bayburt'ta Eylül 2026 döneminde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Resmi trafik istatistiklerine göre kazaların 40'ı ölümlü veya yaralanmalı kaza olarak değerlendirilirken 18'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışmak suçlamasıyla 2 şüpheli şahıs yakalandı. Bayburtlu gençler Ankara yolunda. Bakanlık ziyareti. Bayburtlu Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bir program için Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu program, gençlerin bakanlık bünyesindeki gençlik çalışmalarını yakından tanımalarını, yetkililerle bir araya gelmelerini ve başkentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi ilginç olaylar olmuş?
6: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince harika bir salı gününde buluştuk efendim. Birlikteliğimiz başladı. Tarihler 13 Ekim'i göstermekte. Şaka maka Ekim ayını da ortaladık. Kasım, Aralık, yıl bitiyor. Efendim bulunduğunuz yer her neresiyse derdim sizi yakalamak. Harika bir iki saati paylaşacağız. Bolamir Yıldız ben. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı efendim. Güzel bir salı günündeyiz. Şimdi Asya Alizade ile seslendirdiği şarkının sözleri nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen rapçi label C5 hakkında verilen adli kontrol kararında Türk Edebiyat Eğitimi şartı dikkat çekmiş. İlginç değil mi? Savcılık ifadesinin ardından Bodur'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Ancak hakimlik tutuklama talebini reddediyor. Yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde imza verme ve Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etme şartlarını içeren adli kontrol kararı veriyor Label C5'e. Evet, Label C5, Cimer üzerinden yapılan şikayetleri öğrendikten sonra söz konusu şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtmişti. Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadeler ile ilgili soruya ise bir yanıt vermiş. Şöyle demiş: ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir. Tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir diyor. Şarkının tartışma konusu olan diğer bölümlerinin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savunarak suçlamaları da reddetmiş. Tabii bu cezanın en dikkat çeken kısmı, evet, Türk Edebiyatı Eğitimi. Bu şart dikkat çekiyor. Efendim, devam ediyoruz.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir salı gününde devam ediyoruz. Ankara'da efendim 4 cacık için 1000 lira ödeyen müşterinin şikayeti üzerine restoranda denetim yapılmış. Restorana 135.082 lira idari para cezası kesilmiş. Hani ben böyle çakallara gerçekten böyle bir ayar oluyorum. Hani bu cezaların sıklıkla bu denetimlerin yapılması ve bu cezaların kesilmesi gerekiyor. Şimdi efendim bir restorana gidiyorsunuz, 4 tane cacık yiyorsunuz, 1000 lira para ödüyorsunuz. Yani cacığa ya da 4 tane cacığa 1000 lira para veriyorsunuz. Yani bu nasıl bir şey anlamıyorum. Yapılan denetim ve incelemelerin ardından işletmeye fiyat etiketi yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrası kapsamında 135.082 lira idari para cezası uygulanmış efendim. Bu arada CİMER'e yapılan başvuru üzerine işletmede denetim gerçekleştirildiğini ve tespit edilen ihlaller nedeniyle idari para cezası kesildi duyurulmuş. Duyduk duymadık demeyin. Efendim devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu, Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
7: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
8: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

0: düşünüyorum.
1: Evet, harika bir salı gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşkesik sakinlerinden Gani Şahin, Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında bulunan 1800 rakımlı Taşkesik yaylasına göç ediyor. Burada pekmez üretiyor efendim. Bu pekmez faydalı bir pekmez. Astım, bronşit ve kansızlık için faydalıymış. Kazanda kaynatılarak üretiliyor efendim. Şimdi Bozkır tarihiyle birlikte tüketilen ve Toroslar'da üretilen şifalı Harnup pekmezine yoğun bir talep varmış. Evet, ürünlerin şimdiden alıcıların hazır olduğunu ve siparişin bile alamadığı ifade ediliyor üretenler tarafından. 1800 rakımlı yaylada doğal bir yaşamdan bahsediyorum canım dinleyen. Üretim sürecinde Manavgat'tan keçi boynuzu getiriliyor ve Toroslar'da kaynatılıyor. Keçi boynuzu bu arada astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalı canım dinleyen. Mutlaka tüketelim sabah evden çıkarken. Bir tatlı kaşığı, bilemediniz iki tatlı kaşığı. Önce tabii burada ne oluyor? Keçi boynuzu dövülüyor. Dövüldükten sonra öğle vakti ıslatıyorlarmış. Ertesi sabah kaynatmaya devam ediyorlarmış. Bu şekilde kaynatılan tamamen organik bir keçi boynuzu pekmezinden bahsediyorum. Tüketelim efendim. Tam zamanı. Evet, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Evet, devam ediyoruz. 103 yıl sonra Rusya'da yine fare alarmı varmış. Ve evet, çare yine kim? Kediler tabii ki. Hani şu aralar bazılarının köpeklerden sonra onları da toplayın dediği o can dostlar. Tarih bazen kendini tekrar etmiyor da aynı haberi arşivden çıkarıp önümüze yeniden koyuyor sanki. Rusya'dan son günlerde gelen haberler gerçekten ilginç. Bazı bölgelerde tarım arazilerinde fare ve diğer kemirgenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyormuş. Özellikle Strapol bölgesinde yüz binlerce hektarlık alanda kemirgen varlığı tespit edilmiş durumda. Şimdi ürünlere verebilecekleri zarar nedeniyle mücadele çalışmaları konuşuluyor. Buraya kadar günümüz haberi. Ama tam bu sırada 103 yıl öncesinden çıkan bir gazete küpürü hikayeyi bambaşka bir yere götürüyor. Tarih 9 Ağustos 1923. Sarıkamış'ta yayımlanan Varlık gazetesi Rusya'da yaşanan büyük bir fare istilası nedeniyle Rus tüccarların Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi satın almak istediğini yazıyor. Evet, yanlış duymadınız, 10 bin kedi. Habere göre Rusya'nın Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlarıyla tahıl ambarlarında fareler büyük sorun yaratıyormuş. Çare olarak da bugünün kimyasal ilaçları, elektronik kapanları ya da teknolojik yöntemleri değil, doğanın binlerce yıldır kullandığı en etkili fare avcılarından biri düşünülüyor. Kediler. Rus tüccarlar Erzurum, Kars, Sarıkamış ve çevresinden kedileri getirmek üzere harekete geçmiş o dönem. Hatta 10 bin kediyi temin etmek için bir heyet oluşturulduğu bile yazılıyor bu gazete küpüründe. Aslında Rusların farelere karşı kedilerden yardım istemesi 1923'te de sınırlı değil. 1745'e gidelim. Rus İmparatoriçesi Yelizaveta saraydaki farelerle mücadele etmek için Kazan'dan St. Petersburg'a en iyi fare avlayan kedilerin gönderilmesini emrediyor. Evet, yaklaşık 200 yıl sonra 2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki yine bir noktada kediler neredeyse yok olunca sıçanlar çoğalıyor. Abluka işte gevşediğinde şehre yeniden kediler getiriliyor. Yani Rusya tarihinde kediler yalnızca sevilen ev hayvanları değil, zaman zaman adeta biyolojik mücadele birliği de olmuş. Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz.

hanımlar beyler, harika bir salı günündeyiz. Tarihler 13 Ekim'i göstermekte. Balamir Yıldız ben. Şimdi az önce Rusya'nın kedilere olan ihtiyacından bahsediyordum ya. Tarihteki bir takım olaylardan da bahsetmiştim. Şimdi doğada hiçbir canlı gereksiz değil canım dinleyen. Bir türü yok ettiğinizde, azalttığınızda ya da ekosistemin dengesini bozduğunuzda onun yaptığı işi bir süre sonra başka yöntemlerle yapmaya çalışıyorsunuz değil mi? Bazen tonlarca ilaçla, bazen milyonlarca lira harcayarak, bazen de kedi arayarak. Ne şanslıyız ki ülkemizde kediler hala sokaklarımızda dengeyi korumaya devam ediyor. Kediler de toplansın diyenlere duyurulur. Hanımlar beyler devam ediyor.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarındaki 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
7: Spor.
6: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
5: Haber.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimizi. Güney Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'de para harcamadan alışveriş yapma heyecanı yaşatan internet siteleri yaygınlaşıyormuş efendim. Buyurun. Sistem tamamen hayali bir alışveriş hizmeti veriyor. Gerçeğiyle aynı. Şimdi efendim, dopamin siteleri olarak adlandırılıyor bu platformlara verilen durum. Büyük ilgi var bu arada. Bu platformlarda kullanıcılar ürün seçiyor, sepetlerini dolduruyor, sipariş veriyor. Hatta kuryenin gelişini haritadan takip ediyor. Ancak ne para ödüyorlar ne de kapılarına bir paket geliyor. Çok ilginç değil mi? Gerçek bir yemek siparişi uygulaması gibi çalışan bir site var mesela. Kullanıcılar pizza, sushi veya tavuk sipariş ediyor. Hayali kurye adrese ulaştığındaysa ekranda yemek yemeyerek kaç kalori ve ne kadar para tasarruf ettikleri gösteriliyor. Acayip bir şey. Yani siz hayali bir alışveriş yapıyorsunuz. Sonra karşınıza böyle bir bilgi çıkıyor ve tabii ki yemeği yemiyorsunuz. Evet, tabii burada durum yemek değil, sipariş verme heyecanı. Platform Haziran ortasında haftada yaklaşık 30 bin kullanıcıya ulaşmış. Akımın arkasında ekonomik sıkıntılar da var tabii. Güney Kore'de genç işsizliği yılın ikinci çeyreğinde %7,1'e ulaşmış. Evet, sahte alışveriş siteleri. Dopamin hormonundan alıyorlar onlar da cesareti. Devam ediyoruz efendim.

Efendim soğuk havalarda içimizi ısıtan yünlü kazaklarımız, kaşe kabanlarımız, trikolar ve kalın örgüler. Evet, gardıroplardaki yerini aldı diyebiliriz değil mi? Yavaş yavaş. Ancak bu tür giysilerin en can sıkıcı yanı sürtünmeye bağlı olarak zamanla yüzeylerinde oluşan küçük tüy yumakları ve tiftikler kıyafetin ne kadar kaliteli olduğunu fark ettirmeden eski ve bakımsız görünmesine yol açıyor bu durum ve bu sorunu çözmek için sanılanın aksine tüy toplama rulosu veya tüy tıraş makinesi gibi araçlara da ihtiyacımız yok. Mutfakta bulaşık yıkarken kullandığımız bildiğimiz çelik tel doğru teknikle uygulandığında kıyafetlerin pürüzsüz görünümünü saniyeler içinde geri kazandırıyormuş. 3 adımımız var efendim. Birincisi teli nemlendirip yapısını bir yumuşatacağız. İkinci olarak dairesel dokunuşlarla tiftikleri toplayacağız. Üçüncü aşama ise hassas parçalarda baskıyı minimuma indireceğiz. Duyduk duymadık demeyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz birazdan.

0: Boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Harika bir salı günündeyiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yemeklerin ardından hazımsızlığa çare diye sarıldığımız magnezyum deposu sandığımız maden suları. Evet, onlar hakkında bildiklerimizin çoğu meğer koca bir efsaneymiş. Peki, şişenin arkasında duran ve asla dikkat etmediğimiz o gizli oran ne anlama geliyor? Gerçekten böbrek taşı yapıyor mu? Yanıtlar, evet, tüm alışkanlıklarımızı değiştirebilir. Kamuoyunda yaygın olan maden suyu magnezyum deposudur algısı bu yanlışların başında geliyor aslında. Bir şişe maden suyunda ortalama 10 ila 20 miligram magnezyum bulunsa da vücut bunun yalnızca 5 miligram kadarını emebiliyormuş. Yetişkin bir insanın günlük magnezyum ihtiyacının 300 ila 400 miligram arasında olduğu göz önüne alındığında bu miktar devede kulak kalıyor tabii. Birkaç avuç kabak çekirdeğinden alacağımız 150 miligramlık magnezyumu maden suyundan karşılamak isterseniz tek celsede 15 şişe devirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi ağır bir yemeğin ardından içilen tek bir şişenin mideyi anında rahatlatmasıysa tesadüf değil. İçeceğin içindeki bikarbonat mide asidini nötralize ederek yanmayı kesiyor. Karbondioksit gazı ise bağırsak ve mide kaslarını harekete geçirip sindirimi hızlandırarak şişkinlik ve kabızlık hissini ortadan kaldırıyor. Şimdi halk arasında sıkça konuşulan bir şey var. Çok maden suyu içmek böbrek taşı yapar ya da böbrekte taş yapar. Öyle mi? Bakacağız birazdan.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz. Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsiköy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
6: Devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce dedim ya, halk arasında sıkça konuşulan çok maden suyu içmek böbrekte taş yapar. Şimdi bu doğru mu? Bu endişeye uzmanlar son noktayı koymuşlar. Günde bir veya iki şişe içmenin kalsiyum oksalat taşına yol açmadığı kanıtlanmış durumda. Şimdi bu durumun bir risk yaratması için bir insanın günde 20-30 şişe gibi mantık dışı miktarlarda tüketim yapması gerekiyormuş. Evet, maden suyu satın alırken en kritik nokta aslında sodyum, yani tuz seviyesi. Vücutta ödem birikmesini istemiyorsanız sodyum değeri düşük olan markalara yönelmelisiniz. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici içen ürünlerden de uzak durup tamamen doğal olanları seçmek şart. Musluk suyuna sonradan mineral basılarak satılan mineralli sularsa, evet, onları gerçek maden suyuyla birbirine karıştırmamak gerekiyor. Sağlık açısından büyük önem taşıyor bu durumu dikkatlice takip etmek. Efendim, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir astrolojiye bakalım. Bugün hiç bakmadık. Her burç duygularını yaşıyor astrolojide. Ancak bazıları kıskandığını belli etmemek için adeta rol kesiyor. İçlerinde fırtınalar kopsa bile dışarıya buz gibi bir soğukkanlılık yansıtan, gururları ve mantıkları nedeniyle renk vermeyen 3 burçtan bahsedeceğim. Mükemmel mantık maskesinin arkasına saklanan Başak, gururundan taviz vermeyen Oğlak ve umursamamazlık maskesiyle hedef şaşırtan ikizler efendim. Bu burçlar gibi kıskançlık taktikleri evet var. Onlardan çok şey öğrenebiliriz aslında. Aşkta, arkadaşlıkta veya sosyal hayatta kıskandığını asla belli etmeyen burçlar bu 3 burç. Evet, renk vermemek için duyguların arkasında adeta bir duvar örüyorlar. Dediğim gibi Başak mükemmel mantık maskesinin arkasına saklanıyor. Oğlaklar gururundan asla taviz vermiyorlar ve ikizler umursamamazlık maskesiyle hedef şaşırtıyorlar. Efendim birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, bugün de Banayla sürenin sonuna geldik. 2 saati geride bıraktık. Yarın haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşçakalın.

0: ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
2: 5 numara.
1: 4 numarada yalın akşamüstü.
2: 4 numara.
3: Sözsüz elime düşeni yaparım.
1: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
1: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
1: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlatın.
2: Efes PlayStation reklamları sunar.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850-360-65-72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: olsa bu gece ölüm sebebi.
1: Gözümle gördüm hayat benim. O bakışla yaşam sebebim. Yukarı bu kulunu hep denedi bu masa. Bu gece ölüm sebebi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: İnternetten bir halı...

0: Beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
1: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
0: Ne diyorsun?
1: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen, eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger, acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket, kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken, herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur. Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
4: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
5: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
6: Please, there are women present.
7: Cinevision.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburtlu Elif Nur Turhan'dan Başkan Memiş'e ziyaret. Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu, dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan, 8 Kasım 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Alicia Baumgardner ile yapacağı kemer koruma maçı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Bayburt'ta Eylül ayında 58 trafik kazası kaydedildi. Bayburt'ta Eylül 2026 döneminde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Resmi trafik istatistiklerine göre kazaların 40'ı ölümlü veya yaralanmalı kaza olarak değerlendirilirken 18'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışmak suçlamasıyla 2 şüpheli şahıs yakalandı. Bayburtlu gençler Ankara yolunda. Bakanlık ziyareti. Bayburtlu Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bir program için Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu program, gençlerin bakanlık bünyesindeki gençlik çalışmalarını yakından tanımalarını, yetkililerle bir araya gelmelerini ve başkentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
2: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
2: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
5: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Haber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların, yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
2: Spor.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Meraklılarının bildiği 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başlıyoruz. Şebnem Ferah'tan eski bir şarkı dinledik ama Faruk Sabancı'nın yeni yorumuyla bu şarkının remixini çaldım sizlere ve retroya Gökhan Tepe ile devam ediyoruz. Bir Alpay şarkısı Eylül'de gel şimdi bizimle.

Bugün 13 Ekim. Tarihte neler olmuş bir bakalım. 1886 yılında bugün Amerikalı bir eczacı laboratuvarında gizli bir formül üzerinde çalışıyordu. Evet, Coca-Cola'nın formülü tam 140 yıl önce bugün bulundu. Formülü hala bir sır. Ama serinlemek isteyenlerin de vazgeçemediği şeylerden bir tanesi. Müslüm Gürses, Kenan Doğulu'ya ait bir şarkıyı seslendirdi. Tutamıyorum zamanı. Sonrasında Hande Mehan'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Şarkımızsa Bir Hadise Var.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro çok güzel salı gününde başladı ve devam ediyor. Müzik tarihinin dahi ozanı, Nobel ödüllü Bob Dylan, 2016'da bugün Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak edebiyat dünyasında adeta ters köşe yapmıştı. Hatırlayanlar vardır muhtemelen. Sena Şener'den dinledik Gurbeti, Yakamoz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

0: Notu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

13 Ekim dünyada resmi olarak beynini eğitme günü olarak kutlanıyor. Yani bugün bulmaca çözmek, yeni bir kelime öğrenmek veya bir videoyu beğenmek beynimize çok iyi gelebilir. Retro'dasınız. Biz de nostalji yolculuğumuza devam ediyoruz. Deniz Seki'den Son Nefesine Dair'i dinledik. Mirkelam'ın ilk şarkılarından bir tanesi Tavla şimdi bizimle.

Fuat Özkan 1995 yılından Sakın Gelme dedi. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Grup Gündoğarken'den. Sensiz olmaz olacak. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh

0: Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
2: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
2: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Vuruyor gecenin körü, her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-2569. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt, Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburtlu Elif Nur Turhan'dan Başkan Memiş'e ziyaret. Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu, dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan, 8 Kasım 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Alicia Baumgardner ile yapacağı kemer koruma maçı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Bayburt'ta Eylül ayında 58 trafik kazası kaydedildi. Bayburt'ta Eylül 2026 döneminde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Resmi trafik istatistiklerine göre kazaların 40'ı ölümlü veya yaralanmalı kaza olarak değerlendirilirken 18'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz

0: siz göçmeni ülkeye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışmak suçlamasıyla iki şüpheli şahıs yakalandı. Bayburtlu gençler Ankara yolunda. Bakanlık ziyareti. Bayburtlu Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bir program için Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu program, gençlerin bakanlık bünyesindeki gençlik çalışmalarını yakından tanımalarını, yetkililerle bir araya gelmelerini ve başkentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
3: 5 numara.
2: 4 numarada yalın akşamüstü.
3: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
2: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
2: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
2: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.
3: 1

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

annem gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır?

0: Oldu galiba.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: This is Verity.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
2: This place is insane. Feel like I'm losing my mind.
3: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
2: She was standing right there, Jeremy.
4: This is your final warning. Only darkness ahead.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Tek reklam. Tek reklam.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

de belirgin, yine de dinmiyor kuşkum. Onca gönül onca badire, maziden aklına geliyorsa nadiren. Silmeyi yüreğine yazmışsan, ne şiire kız ne de şaire. Göz

Yerden göğe kadar haklı ama gökten yere düşer aklı. Hızını alamamış eski bir kalbe mi çarptım? Yeniden doğacaktım, derdim çok ama dertten çok seni özlüyorum. Buna derman yok, yüreğine demir attığım limanım. Başka bir

Belki bir yarası vardı, adı intikamdı, benden çok önce. Belki unutmak içindi, çabuk geçer sandı.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

geçirdim onunla değil. Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktığın o gece her şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

dönecek. Çünkü okuduğumda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.